Abu Dhabi bana bu di debüti debüti. Abu Dhabi bana bu di debüti debüti. Abu Dhabi bana bu di debüti debüti. Abu Dhabi bana bu di debüti debüti. Abu Dhabi bana bu di debüti. Abu Dhabi bana bu di debüti. Büti bana bu di baha ben bana pişti. Büti bana bu di baha ben bana pişti. Büti bana bu di baha. Büti bana bu di baha. Debüti abidi abu di debüti debüti. Debüti abidi abu di debüti. Debüti abidi abu di debüti debüti. Debüti abidi abu di debüti. Büti bana bu di baha. Ben bana bandi. Ben bana bandi. Büti bana bu di baha. Ben bana bandi. Ben bana. Ben bana. Budi bana budi bana. Budi bana budi bana.